Bu gidişle anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

gurbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane yan locada, kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İnsan beyni aslında iki ayrı organmış. İşte ezber bozan o araştırma. Stanford Üniversitesi bilim insanları insan beyninin aslında birbirinden bağımsız olarak evrimleşmiş ve sonradan birleşmiş iki ayrı sistem olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar beynin ön kısmından alınan hücrelerin bir kapta kolayca büyüdüğünü, beyin sapı hücrelerinin ise laboratuvar ortamında büyütülmesinin neredeyse imkansız olduğunu fark edince detaylı bir inceleme başlattı. Bu keşif sadece evrimsel biyoloji kitaplarını yeniden yazmakla kalmıyor, aynı zamanda nörolojik hastalıkların tedavisi için de devrim niteliğinde bir dönüm noktası olabilir. Bu çalışma ALS ve SMA gibi ölümcül nörodejeneratif hastalıkların araştırılmasını muazzam şekilde hızlandıracak.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, freshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Süper FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda. Just.
3: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İnsan beyni aslında iki ayrı organmış. İşte ezber bozan o araştırma. Stanford Üniversitesi bilim insanları insan beyninin aslında birbirinden bağımsız olarak evrimleşmiş ve sonradan birleşmiş iki ayrı sistem olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar beynin ön kısmından alınan hücrelerin bir kapta kolayca büyüdüğünü, beyin sapı hücrelerinin ise laboratuvar ortamında büyütülmesinin neredeyse imkansız olduğunu fark edince detaylı bir inceleme başlattı. Bu keşif sadece evrimsel biyoloji kitaplarını yeniden yazmakla kalmıyor, aynı zamanda nörolojik hastalıkların tedavisi için de devrim niteliğinde bir dönüm noktası olabilir. Bu çalışma ALS ve SMA gibi ölümcül nörodejeneratif hastalıkların araştırılmasını muazzam şekilde hızlandıracak.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11

kayıp. Sevip de susuyorsan ayıp, yazık. Daha gerçek ne var hayatta? Hem ne var korkup kaçacak bunda? Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin. Ayrı ama bil başarırım. Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı.

Küpe FM'den günaydın herkese, şahane bir sonbahar sabahında. Saatler 8'i 8 dakika geçiyor. Hafta ortasındayız. 14 Ekim çarşamba sabahında, aynı zamanda Ekim ayını da ortalamışız, şimdi fark ettim. Güzel bir gün diliyorum herkese. Trakya'nın dört bir tarafında sabahın bu dakikalarında, yollarda trafikte olan, işe yetişme telaşında olan değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere herkese güzel bir gün diliyorum. Günaydın.

0: PFM reklam.
1: Çerkezköy Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Just wow. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Çeri.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Çarşambanın havasını aktaralım hemen sizlere. Meteoroloji etkileri: Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın sıcaklıkları 10 derece birden düşüreceği uyarısında bulunmuştu. Perşembeden sonra, yani yarından sonra, gündüzleri bile üşüyeceğiz. Bu hatırlatmayı yapalım. Mis gibi bir sonbahar sabahına uyandık. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Trakya'da hava sıcaklığı bugün 13 derece. Sıkı giyinin, şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

0: Kulübe FM reklam.
1: Çerkezköy Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 2452. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Yusuf Türk Yılmaz hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.
8: Küpe FM reklam.

Süper FM'den günaydın duyuyorsunuz. Eski ve yeni en güzel şarkılarla sabahın bu saatinde size, özellikle de yolda olanlara, yağmurdan böyle su birikintilerinden dikkatli geçmeye çalışanlara, yağmurdan dolayı daha sabahın bu saatlerinde oluşmuş olan trafikte yağ sabır çekenlere eşlik ediyoruz bu güzel şarkılarla. Gündem yoğun. Hemen bir son dakika haberini sizlere aktaralım. Halk TV'ye kayyum atandı ve Halk TV'nin yayını durduruldu. İstanbul'daki merkez binasına sabahın erken saatlerinde polis baskın düzenledi. Baskının ardından Halk TV'ye kayyum atandığı açıklanırken televizyon yayınlarının da durdurulduğu bildirildi. Polis ekipleri kanal binasında aramalarını sürdürüyor. Kanalın bulunduğu yol da trafiğe kapatılmış durumda. Halk TV çalışanlarının binaya girişlerine izin verilmiyor.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: sana sözü yok mu?
1: Dün akşam Barış Alper Yılmaz'ın golü eğer offside olmasaydı sonuç belki de farklı olacaktı. Neyse, amili futbol takımına dönelim biz. Montella'nın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor milli takımda. Beklenmedik bir gelişme yaşanmış. Arda Turan'ın yaptığı açıklamaların ardından yerli hoca konusunda İbre, ülkemize dünya üçüncülüğü yaşatan Şenol Güneş'e dönmüş. TFF'nin Kasım ayındaki UEFA Uluslar Ligi maçlarına geçici olarak 74 yaşındaki tecrübeli teknik adamla Şenol Güneş'le çıkma formülü üzerinde durduğu iddia ediliyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
2: Sabah yatakları.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
5: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
8: Modern tasarımı ve yeni nesil bağlantı özellikleriyle ailelerin ve profesyonellerin beklentilerini karşılayan Citroen Berlingo 750 bin TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı ve takas desteğiyle Citroen Çetaş Çorlu'da sizleri bekliyor. Kampanya detayları için 0282 685 4020 numaralı telefondan Citroen Çetaş Çorlu'yu arayabilir veya çetaş.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Citroen.
9: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
10: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
11: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 18 Pro 137.999 lira, iPhone 18 Pro Max 149.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor.
1: Saat 9.
0: Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oluyor. İstanbul Valiliği Avrupa yakasında Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece dahil bazı ilçelerde yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini duyurdu. Fransa, Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında randevu sistemini değiştiriyor. 15 Ekim'den itibaren turistik ve özel ziyaret amaçlı başvurularda bekleme listesi uygulamasına geçilecek. İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan 147 metrelik kuru yük gemisi kontrolsüzce sürüklendi ve istikametinin tersine döndü. Arıza yaşayan gemi, kıyı emniyet ekipleri eskortluğunda Boğaz'dan ayrıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Vadepul, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürerek ateşkes konusunda istekli olmadığını gösterdiğini belirterek Moskova'ya yönelik baskıların artırılması çağrısında bulundu.
3: Spor.
4: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılıların tek golünü Batrakov kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Bayern Münih, Viking'le deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Oli ise 74. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira 39 kuruş, 1 euro 55 lira 40 kuruş, gram altın 6610 liradan, çeyrek altın 10778 liradan alıcı buluyordu.
5: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce biçeni dinleyin.
6: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
3: Biçen Market hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kırklareli ve Çanakkale 13, Tekirdağ 15, İstanbul ve Edirne 20 derece.
3: Biçen Market hava durumunu sundu.
4: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta ortasındayız. 14 Ekim çarşamba sabahında 9'u 8 dakika geçiyor saatler. Yağmurlu bir sonbahar sabahında trafikte olanlara sabırlar diliyoruz. Her yerde vardır. Ben de sabahleyin gelirken E5'den yan yoldan E5'e bağlanırken yoğun bir su gölün içerisinden dikkatli dikkatli bütün araçlar gibi E5'e çıktım. Birçok benzer durum yaşanıyor. Trafikte sıkışmalar yaşanıyor. Yağmurla ve sabah işe gitme telaşında, okula çocuklarını bırakma telaşında olan kişiler dolayısıyla artık bu hayatımızın bir doğal yaşadığımız süreci oldu. Bu tür durumlarda yaşadığımız ekstra trafik sıkışıklıkları. Allah sabır versin. Güzel şarkılar keyfimizi biraz yerine getirir belki.

0: Mesut FM reklam.
1: Çerkezköy Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Opel Combo Ekim ayına özel 750 bin TL 12 ay %0 faiz ve 69 bin TL takas desteğiyle Opel Çetaş Çorlu'da. Sınırlı sayıdaki araç için geçerli bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar için telefon 0282 685 40 20.
4: Opel, wir leben Autos.
5: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
6: Silivri'de lezzetin adresi şimdi kapınızda. Villa Restoran'ın birbirinden lezzetli kebapları, enfes köfteleri, doyurucu hamburgerleri artık paket servisle evinizde. Öğle molasında, akşam yemeğinde ya da canınız güzel bir yemek çektiğinde siz sipariş verin, Villa Lezzeti kapınıza gelsin. Sipariş hattı 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Sevdiğiniz lezzetler şimdi bir telefon uzağınızda.
7: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin, ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın 0212 993 1294.
5: Chery. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İnsan beyni aslında iki ayrı organmış. İşte ezber bozan o araştırma. Stanford Üniversitesi bilim insanları insan beyninin aslında birbirinden bağımsız olarak evrimleşmiş ve sonradan birleşmiş iki ayrı sistem olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar beynin ön kısmından alınan hücrelerin bir kapta kolayca büyüdüğünü, beyin sapı hücrelerinin ise laboratuvar ortamında büyütülmesinin neredeyse imkansız olduğunu fark edince detaylı bir inceleme başlattı. Bu keşif sadece evrimsel biyoloji kitaplarını yeniden yazmakla kalmıyor, aynı zamanda nörolojik hastalıkların tedavisi için de devrim niteliğinde bir dönüm noktası olabilir. Bu çalışma ALS ve SMA gibi ölümcül nörodejeneratif hastalıkların araştırılmasını muazzam şekilde hızlandıracak.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

0: İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedi. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.
1: Ah

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Trakya genelinde yağışlı hava etkili olurken AKOM İstanbul'da rüzgarın saatte 50-80 kilometreye ulaşabileceğini bildirdi. Fırtına ve kuvvetli yağışın perşembe günü saat 13'e kadar etkili olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. ABD Başkanı Trump, Yemen'deki Husilere yönelik operasyonlara Türkiye'nin katılmasını isteyebileceğini söyledi. İran konusunda yakında karar verebileceklerini belirten Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la da görüştüğünü açıkladı. Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi. Gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi.
1: Spor.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kaybettikleri Barcelona maçında ikinci yarının başında yedikleri 2 golün kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde bugün Aston Villa ile karşılaşacak.